Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Fidan'dan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

akşamda Uluslararası Türk Okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak Uluslararası Türk Okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri'de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye, bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye, istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Fidan'dan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

akşamda Uluslararası Türk Okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak Uluslararası Türk Okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

serden geçilir ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık kayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölge

küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Fidan'dan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Şam'da uluslararası Türk okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak uluslararası Türk okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane, Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlar, merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün de sizlerle canlı olarak birlikteyiz. Gün içerisinde de canlı olarak birlikte olduk ve bugün bu saatler itibariyle de yine sizlere sesimizi duyurmanın memnuniyeti içerisindeyiz. İnşallah güzel bir gün geçirmişsiniz. Güzel bir gecede, güzel saatlerde getirebilmeniz duasıyla, temennisiyle. Bizler bugün de sizlerle elimizden geldiği kadar içimizde var olan, aslında cümleleştiremediğimiz kelimelerin cümleleşmesini sağlayan şiirlerden bahsedeceğiz ve onları aktaracağız. Bugün aklıma özellikle bizim Türk sanat müziğinde, dinlediğimiz, beğendiğimiz birçok şarkının güftesini oluşturan, yani ve birçok altında da şairin imzası olan, hatta bazısına şair bile demediğimiz birçok güftekarın o özgün eserlerinden bahsetmek istiyorum. Onlardan ilkini okumadan önce, onlardan ilki Orhan Seyfi Orhan'ın Veda isimli unutulmayan eseri, onun Türk sanat müzikisi formundaki bestesini de dinletebiliriz ilerleyen dakikalarda. Dikkatle dinlediğimizde onların da hakikaten

önemli derecede üst anlamda, üst dil anlamda şiir babında anabileceğimiz eserler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dilerseniz o ilk örneği vereyim ve sözümüzü bu anlamda pratize veya realize etmiş olalım. Bakın Orhan Seyfi Orhan'ın o güzel eseri Veda'da neler söylüyor ve onun Türk sanat musikisine dönüşmüş haliyle de dinlettiğinizde ne kadar doğru söylediğimizi anlamış olacaksınız. Hadi bakalım biz seslendirelim, siz dinleyin.

Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda Buse'mi, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacak.

Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Bir gülüşün var ki kaş yatar gibi. En sıcak sözlerin azarlar gibi. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sonunda tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim, hani gündüz hayalin geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?

Şimdi ilk okuduğumuz eser malumunuz olduğu üzere kimdi, Orhan Seyfi Orhun'un Veda Bu Sesi'ydi. Sonra "Ah bu şarkıların gözü kör, kör olsun" derken güftesi Şahin Çandır'a ait olan, bestesi de Avni Anıl'a ait olan unutulmayan bir eser. "Öyle dudak büküp hor gözle bakma, yani ah bu şarkıların gözü kör olsun." Sonra "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" derken sözlerini yine Turgut Yarkent'in yazdığı, müziğinin Selahattin Altınbaş'ın yaptığı unutulmayan bir eser. Ve son olarak da değerli dinleyicilerimiz, güftesi Mustafa Seyran'a ait olan, bestesi de yine Mustafa Seyran'a ait olan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" eseri. İnşallah onlardan biriyle bitirelim bakalım programımızı, ama ilerleyen dakikalarda biraz daha söyleyeceğim kelimeler var sizler için. Demek ki Türk sanat musikisinin güfteleri gerçekten de Türk halk müziği için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, ama Türk sanat musikinin musikisinin eserlerine baktığımızda, sözlerine baktığımızda gerçekten inanılmaz derecede şiir özelliğini taşıdığını, her şarkı sözü şiirdir diye düşünebilirsiniz, ama her şarkı sözü şiir olmak zorunda değildir, ama özellikle Türk sanat müziğinin eserlerinde bu özelliği görebiliyoruz. Görmeliyiz, eğer görmediysek bugüne kadar. Gerçekten de şiir olarak okunduğunda da ayrı bir hazzı, ayrı bir tadı olan ve o lirizmi içinde barındıran eserler. Zaten onu barındırmasa belki de çok beğendiğimiz Türk sanat müziği eserleri haline dönüşmezdi onlar. Bunlarla sınırlı değil. Ben sadece 4 tanesini okudum ama böyle dudaklarınıza bir bal çalmış olayım. Bundan sonra belki eğer dikkat etmemişseniz Türk sanat musikisinin eserlerinin güftesine bundan sonra dikkat edin diye söylemiş olmalıyım. En azından bu var. Aklımıza gelen bazı şeyler de var. Tabii hepsini okuyabilir miyim burada bilmiyorum, ama birkaç eser daha okuyarak bugünkü programımızı da özgün hale getirelim istiyorum. Ne dersiniz? İyi olur diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Öyleyse birkaç Türk sanat musikisi eserinin sözlerini daha aktarayım ve güftecilerini, bestecilerini de anmış olalım böylelikle.

Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum yine seni seveceğim. Karım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim.

aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır. Her yolun bir sonu bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, yalan, billahi yalan. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir tanrıyı, bir de beni, sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, dökülen yaşsın yanaklarımda, bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni, sakın unutma.

Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Sükût etme nazlı yar, beni mecnun edersin. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi billur bakışından söz eder, kim bilir, kim bilir hangi gönüldür durağın. Burada artık sonlandıralım dilerseniz. Ne dersiniz? Süratle zevk okudum aslında. Süratle de ziyade zevk okumaya gayret gösterdim. Özellikle aklıma gelenleri bende az çok yer edinen eserlerden bahsetmeye çalıştım ama bunlarla sınırlı olmadığını zaten biliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bir parmak bal çalmış olduk. Umuyorum o parmak bal vesilesiyle de ne yapar? Sizler de o kalbinizin güzel bölgelerindeki kalplerde, sadece güzel bölgelerde yok tabii ki, o güzel bölgelerde bir titreşime yol açar, bir sevgiye, bir tebessüme, bir güzelliğe yol açar diye düşündüm. Umuyorum başarılı olmuşuzdur onu oluşmasında katkı sağladı isek. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle uzun zamandır birlikteyiz ve birlikteliğimizi hep daha iyiye taşımak için var gücümüzle aslında çalışıyoruz. Sizlere farklı, güzel, özgün projeler üretebilmek için çabalıyoruz gerçekten de. İnşallah bunun bir karşılığının olmasını ümit ediyoruz. Bunun karşılığı sevgidir elbette ki. Bunun karşılığı dinlenebilmektir. Sizlerin gönlünde yer edinebilmektir. Bunları sağlayabilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Öyleyse bir güzel Türk sanat musikisi eseriyle bitirelim hepsinin toplamını. Bu kadar okuduğum, sözlerini okuduğum, kısa kısa okuduğum, değil mi kısa ama bir müzikal forma büründüğünde nereden baksanız 5 dakikayı, 4 dakikayı bulan eserler bunlar. Onlardan biriyle bitirelim inşallah ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan ve bundan sonra da pek ayrılmayı düşünmeyen siz sevgili ve değerli dostlarımıza armağan ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalınız. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla bıraktığımıza inanıyoruz sizleri. Eyvallah, hoşça kalın.

0: hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
3: Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Sensiz ne hal?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken Fidan İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Şam'da uluslararası Türk okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak uluslararası Türk okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ege'de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülüyor.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Dan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Şam'da uluslararası Türk okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak uluslararası Türk okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane, Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara'da bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş.

noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun.

Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Yalandan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

akşamda Uluslararası Türk Okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak Uluslararası Türk Okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreci ile birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini, yazdıkları eserleri ve edebiyat görüşlerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızla yeniden birlikteyiz sizlerle. Bugün yazdığı romanlarla Orhan Kemal bizlerle olacak. Ustaca çizimi, acı güldürü havası içinde oluşturduğu Bekçi Murtaza tipi, ünlü roman kahramanlarıyla karşılaştırılan Orhan Kemal, bu eseriyle büyük ustalardan biri olarak kabul edildi edebiyat dünyamızda. Rumeli göçmeni olan Murtaza, bir fabrikada kantarcılık, uzun bir sürede mahalle bekçiliği yaptıktan sonra çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı olarak girer. Görevine çok bağlı, en küçük ihmali bile bağışlamadığı için çalışanlar tarafından sevilmeyen Murtaza, çok dürüst ve aşırı görev ahlakına sahip biridir. Tiyatroya da uyarlanmış Murtaza adlı romandan kısa bir bölüm sunuyoruz sizlere şimdi. Murtaza'yı gören kapıcı Ferhat,
1: "Abi Murtaza efendi, sormazsın başıma gelenleri."
0: Murtaza'nın elleri arkasındaydı.
1: "İşledim bir büyük kabahat ki sorma."
2: "Ne gibi?"
1: "Düştüm ocağına Murtaza efendi, sen bilirsin."
0: Kırmızı kol bağını azametle düzelten Murtaza'nın kaşları hemen çatıldı.
2: "Anladık beyağı. Nedir işlediğin kabahat bakayım?"
1: "Gitmiştim affedersin dökmeye suyumu. Gelmiş o sıra fen müdürü, bakmış yokum yerimde."
0: Birdenbire öfkelenen Murtaza kıpkırmızı kesildi.
2: "Sonra?"
1: "Sonra bırakmıştım oğlumu yerimde. Yazar şimdi hakkımda rapor."
2: Oldu mu Ferhat? Beğenirsin yaptığını. Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Bilirsin nedir vazife. Yo, bilmezsin. Bilmezsin çünkü görmedin kurs. Almadın büyüklerden sıkı terbiye. Görseydin kurs, alsaydın sıkı terbiye, bilirdin nedir vazife. Vazife sırasında gelmeyecek kişin. Kırpmayacaksın gözünü, düşünmeyeceksin evladını, demeyeceksin ciğerparem. Bilirsin ettiler bize teslim ne büyük vazife. Edersin takdir. Yo, edemezsin.
1: "Aman Murtaza efendi."
2: "Ya aman ya, elbet aman ya. İstersin çağırsın şimdi beni. Söysün ana avrat. Desin kör müsün? Onlar nedir bilmez vazife. Çünkü görmediler kurs. Almadılar sıkı terbiye büyüklerinden. Ama sen yaptın bekçilik. Gördün kurs. Aldın sıkı dersler. Nasıl olmasın göz kulak fabrikaya? Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Edebilirsin takdir." "Yo, edemezsin. Etseydin bırakmazdın çocuğunu. Gitmezdin dökmeye suyunu."
3: Murtaza adlı romanından dramalaştırdığımız küçük bir bölüm dinlettiğimiz hikaye ve roman yazarı Orhan Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönem Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış avukat Abdülkadir Kemali Bey ile Azime Hanım'ın oğlu olarak 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da doğdu. Ortaokul son sınıf öğrencisiyken öğrenimini yarıda bırakarak Suriye'deki babasının yanına gitti. Adana'ya döndükten sonra pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu yaptı, futbol oynadı.
0: Bir süre sonra Adana'ya dönen Orhan Kemal, sebze nakliyeciliği ve Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. Sürekli bir iş bulamadığı için 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Geçimini sağlamak için tefrika romanları, oyunlar ve senaryolar yazdı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak gittiği Sofya'da 2 Haziran 1970'te öldü.

0: Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk romanları Baba Evi ve Avare Yıllar'da, babasıyla sürgünde geçen yıllardan başlayarak çocukluk ve gençlik yıllarını, hayat mücadelesinde insanların küçük yaşantılarını, gündelik sıkıntılarını konu edindi. Panayit Strati ve Maxim Gorki'nin etkisi altında kaldığı dönemde, çırçır fabrikalarında çalışanların, Çukurova'da pamuk tarlalarındaki ırgatların hayatlarından hikayeler derledi. Orta Anadolu'nun köylerinden birinde, toprakları olmadığı için geçinemeyen üç arkadaş olan İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan'ın, Çukurova'ya pamuk toplamak için gelişlerinin etrafında gelişen bereketli topraklar üzerinde, yer yer John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanından etkiler taşımakla birlikte, iş ve ekmek peşinde önce verimli topraklara, daha sonra da şehre göçü son derece dramatik gözlemlerle verilir.
1: Köyden şehre göç teması etrafında gelişen, dili ve oluşturduğu olağanüstü atmosferle yazdığı romanlar içinde çok farklı bir yerde duran Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde pamuk tarlaları, büyük toprak sahipleri, ırgatlar, ırgat başları, çırçır fabrikaları, Çukurova ve Adana birer fotoğraf sahiciliği içinde geçer gözlerimizden bir bir.
0: Bozkır'da esen sert ve kupkuru bir rüzgar Çukurova köyünü önüne katmıştı. Gök bakır rengindeydi, yer kül renginde. Alıcı kuşlar daireler çizmekteydi. Yakınlarda bir leş olmalıydı. Bir adam, uzun boylu zayıf bir adam, elinde tahta bavulu köyün yolunu tutmuştu. Lacivert şayak ceketini yakasını kaldırmış, başını omuzları arasına çekmiş, öne doğru hafifçe eğilmişti. Kulakları, burnunun ucu, bavulun demir sapını tutan kemikli eli buz kesilmişti. Fakat o bütün bunların farkında değil, yürüyor. Ne bakır renkli gök, ne yanmış cılız otlarıyla bozkır, ne de daireler çizip duran alıcı kuşlar ve sert rüzgar. Yürüyordu. Elinde bavul, sırtında yeni urba, ayaklarında potinler, başında etiketi hala üzerinde yepyeni kasketi ve kopçalı sarı kurşun kalemiyle yürüyordu. Köse Hasan'ın karısı, kızı, Pehlivan Ali'nin anası, kahveci Idıbıdıgil, Topsakal'ın oğlu, bakır renkli gök, bozkır daireler çizen alıcı kuşlar ve düz, dümdüz ovada kurşun gibi esen rüzgara inat.

0: Orhan Kemal konularını Adana ve Çukurova yöresinden aldığı Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Kaçak adlı romanlarında büyük toprak sahipleriyle çalışanlar arasında yaşanan sorunlu ilişkileri, tarımdaki makineleşmenin tarım işçiliği üzerinde tesirlerini alabildiğine geniş bir panorama çizerek ele alır.
1: Murtaza ve Gurbet Kuşları ise köyden göçmüş insanların şehre uyma mücadelesinin anlatıldığı romanlardır. El kızında dar gelirli bir çevrede yaşamak zorunda kalan, geriye itilmiş bir kadının mutsuz evliliğini, Suçlu, Sokakların Çocuğu ve Arkadaş Islıkları adlı romanlarında hayaller, yoksulluk ve eğitimsizliğin suça ittiği çocuklar ve gençlerin hayatlarını anlattı Orhan Kemal.
0: Müfettişler Müfettişi ile onun devamı olan Üç Kağıtçı adlı romanlarında bir dolandırıcının neler yapabileceğini ve sahtekarlığın nasıl yaygınlaştığını gülmeceli bir anlatımla hızlı ve akıcı bir olay örgüsü içinde gösterdi.
1: Orhan Kemal, gözlem gücünü eserlerine son derece çarpıcı diyaloglarla yansıtmış ve bu özelliğiyle Türk edebiyatının diyalog ustası olarak tanınmıştır. Eserlerinde ele alıp işlediği tipleri, zaafları, küçüklük ve kötülükleriyle birlikte yazdıklarını aktarması, sahicilik duygusunu öne çıkarır hep eserlerinde Orhan Kemal'in.

0: roman ve hikayeciliğinde toplumcu gerçekçi akımın en önde gelen adlarından biri kabul edilen Orhan Kemal'in çok sayıdaki hikaye kitaplarından bazılarının adları şunlardır. Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Kardeş Payı, Önce Ekmek ve benzeridir. Romanları arasında ise Avare Yıllar, Cemile, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Dünya Evi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya en tanınmışlarıdır.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı Orhan Kemal'in Eskici Dükkanı adlı kitabından aldığımız küçük bir bölümle bitiriyoruz.

Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcır diyen kocaman tekerli öküz cımız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların benzin, mazot kokulu homurtularıyla çektiği çuval ya da hararlar dolusu tohumlu tohumsuz pamuk, arpa, buğday, çavdar, küncü, şifanın milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında alt alta üst üste dükkanların, daha çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkan, cep ağızları sırma işlemeli İngiliz laciverdinden geniş şalvarı içinde sedire yanlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu.

0: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın sevgili dinleyenler.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Elinde çöyan adam, uzak yol döyen adam, böyle bir yalancıdır öz-özün öyen adam. Mecliste ol tek adam, daim eylik ek adam, bu zaman istemiri dili yevli pek adam. Az adam, çok satıldı az adam, evvelki adamlardan indi kalıp az adam. Hür gezip hür yaşasam onda billem az adam. Yaş anmırı gözümden yaş anmırı, iki gün ömrüm kalıptı hiç sensiz yaş anmırı. Yaş anmaz hapı gözden yaş anmaz, bir köyde rakıp olsa hiç o köyde yaş anmaz. Kazanmaz hapı göle kazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına yüz ayak veren oğlu. Yar geçti baktı gözden, gözyaşı aktı gözden, sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden neze vakti yetti, talih yetti, vakt yetti, kul öldü, ağa köştü, sultan düştü, taht yetti. Mene sen, sen rızyarsan, mene sen, ben sana hay aradım, zulüm etti mene sen. Sen emen, ben süt veren, sen emen, yevlim dağladı, yetti, netmiş idim sen emen.
5: Uzun sese yurt efendim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Azerbaycan'dan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

akşamda Uluslararası Türk Okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak Uluslararası Türk Okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane, Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mongolia'da çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: kalır.
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği gidörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz eldim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim.

köçe köçeylerde getti kervanım. Mirah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm, cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca, hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım, aktı göl oldu. Ataş aldı yürek, yandı kül oldu. Görmedim eller, bana yol oldu. Şaşırttım yolumu, ne çağırılmışam. Çarkı dönmüş felek, kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm, diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm, köyüm yadlaram. Akma döneceğim, onu beklerim. Bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç villeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem, bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanem yok, altı başım. Su kaynar boşu boşuna, bir avuç dönüm yok, atım aşımı. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olmuşam. Yoksunun halını çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun başlaşımı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden...

0: başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
1: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
0: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
1: Alper abi nerede?
0: Henüz gelemez.
1: Niye?
0: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
1: Beni korkutuyorsunuz.
0: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
1: Niçin?
0: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pss, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
1: Ben de.
0: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar, pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle, "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam, "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Pıssst, tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıssst, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi. Sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim. Alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Bayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: مجموعة عمر الطيب بالقابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 لـ 8 لـ 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرانكج جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
5: Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez.

0: 주진님 세시.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
3: Türk Çini sanatı. Geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda, iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1. Duvar çinileri. 2. Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği. 2. Renkli sır tekniği. 3. Sır altına boyama tekniği. 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları. Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad el-Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akar suyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmen.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 5. bölümünü aktaracağız.

15. yüzyılda Halep'in kuzeybatısı ile Maraş'ta da kalabalık bir İlbeyli grubunun varlığı bilinmektedir. 13. ve 14. asırlarda Orta Doğu'ya göç eden İlbeyliler, yeni topraklarından küçük bir değişiklikle İlbeyliler diye adlandırıldıkları ileri sürülmektedir.

Beylileri olarak adlandırılan bu grubun Sivas'taki il beylilerle isim benzerliğinden başka hiçbir ortak tarafının bulunmadığı yönündedir. Bu grup Dulkadirli ulusu içerisinde gösterilmiştir. Nitekim çoğunluğu Akkoyunluların geriye kalanlarından olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmış bulunan Boz Ulus Türkmenlerini oluşturan aşiretlerden birisi de il beylilerdir. 1540 yılında Boz Ulus içinde sadece 5 hane ile temsil edilmekte olan bu grup Antep bölgesinde yaşamaktadır.

Bunlar da Sivas'takiler gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Maraş İlbeylilerinin Biricik, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana, Merzifon, Zile, Yüzpare, Tokat, Rakka, Münbiç, Halep bölgelerinde sakin oldukları, mali bakımdan Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu bilinmektedir.

Sivas İlbeylilerinin de Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu göz önüne alınır ve günümüzdeki iki bölgede yaşayan İlbeyli torunlarının sözlü rivayetlerine bakılırsa bunların birbirleriyle akraba oldukları akla gelmektedir. Eğer akrabalık söz konusu değilse aynı adı taşıyan iki uymağın karşılıklı olarak ters yönde hareket ettikleri ve zaman zaman birbirlerinin bölgelerine yerleştiklerinde şüphe yoktur.

ait destanlarda bu görüşü haklı çıkarır nitelikte temalar çoğunlukla bulunmaktadır. Örneğin Dedemoğlu Ozan'ın adlı türküsünde geçen "Geldik Anadolu, Kayseri Dağı, göründü Sivas'ın yermeyin bağı. Çat Akdere derler Zile'nin sağı, Samsun, Trabzon, Çorum elleri. Dizeleri, Güney İlbeylilerin dolaştıkları yerleri göz önüne sermektedir. İki İlbeyli grubunun akrabalıkları hususu bir yana bu çalışmanın konusunu Sivas bölgesi İlbeylileri teşkil etmektedir.

1691-1696 yılları arasındaki yerleşim hareketinde Sivas'taki bir kısım ilbeyliler Alep'in kuzeyinde Münbiç yakınlarında Rakka bölgesine yerleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda bunlardan 150 aile yerleştirilen mahallelerden ayrılarak Maraş civarına gelmişler ve buraya yerleşmişlerdi.

0: göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı.
1: Sana Azerbaycan radyosu.
0: Verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Alıp

0: O qaray göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı, sənə heç könül verərdim. Sözümüz söz olmasaydı, sənə heç könül verərdim. Sözümüz söz olmasaydı.
1: Onların bu hareketlerinin diğer aşiretlere kötü örnek teşkil edebileceğini düşünen hükümet, bunların bir şekilde Rakka'ya geri göndermelerini kararlaştırdı. Bu arada Halep'in güneyindeki çöl kesimlerine yerleştirilmiş olan Reyhanlı aşireti, bölgede hırsızlık, adam öldürme ve yol kesme gibi eşkıyalık hareketlerine yeltenince Reyhanlı aşiretinin Amikovası kesimlerine çekilmesi, bunların boşaltıldığı yerlere il beylilerin yerleştirilmesi düşünüldü. Ancak Rakka valisi Abdullah Paşa'nın uyarısı üzerine il beylilerin bulundukları yerlerden ayrılmadı.

Günümüzde kendisini İlbeyli olarak kabul eden ve ağırlıklı olarak Sivas şehir merkezi ile şehrin güneybatısında 42 köyde yaşayan bu topluluğun kökenine ait bilinenler, bunların güneyden Halep bölgesinden geldiği yönündeydi.

Bu bilgi doğru olmakla birlikte Halep'ten önceki vatanlarının neresi olduğu bir soru olarak zihinlerde yer etmişti. Son yapılan çalışmalar bu konudaki soruları ortadan kaldırmış durumdadır. Sivas İlbeylilerinin asıl vatanlarının günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğu bilinmektedir. Bunların 24 Oğuz boyundan Alkarevli boyuna mensup oldukları da ortadadır. 13. asırda Orta Asya'dan Anadolu'ya bulunan göçler sırasında İlbeyli Türkmenleri Halep yoluyla Sivas'a gelmiştir.

Yaklaşık 5 asırlık konar göçer hayatından sonra 18. asırda yerleşik düzene geçen İlbeylilerin yaşadıkları bölgede aynı isimle kaza teşkilatı oluşturulmuş. İlbeyli kazası bu statüsünü 2 asra yakın korumuştur. Osmanlı'nın son döneminde nahiye haline getirilen İlbeyli daha sonra bu konumunu da kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin ekonomik ve sosyal şartlarından dolayı şehir merkezleriyle birlikte büyük şehirlere de göçen bu insanlar kendilerini hala İlbeyli olarak tanıtmakta. Akrabalarının yaşadığı 42 köyün bulunduğu bölgede de halk arasında İlbeyli olarak bilinmektedir.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Adnan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

fuarlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Melike Demirhan seslendirdiği Hadi Canım Sen de şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nejat Yavaşoğulları'nın seslendirdiği Yalnız Kalma şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nil Burak'ın seslendirdiği Birisine şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim.

bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısı

denetlemesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

son gecemde son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım nesneler.

0: Merhaba.
1: Ben deriden bir aksesuarım. Kumaş ve metalden arkadaşlarım da var. Renk renk, çeşit çeşit. Her yaşa, her zevke ve her kıyafete uygun bir modelim mutlaka vardır. Beni kullanan kişiler genellikle ayakkabılarıyla uyumlu olmama dikkat eder. Bilin bakalım ben neyim?
2: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı kemer. Tunç çağından bu yana hem kadınlar hem de erkekler için bir giyim aracıdır. Orta çağa kadar daha çok erkekler kullanmıştır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü, gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi, deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun Sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Hakan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Anavatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu Çınarı'dır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

güvertesinde. Sen beni unutma.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

çok çok. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Hakan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

vücuttaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Kasım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
2: Teşekkürler. Seninki de harika.
1: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
2: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
1: Güzel. Tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın Şule?
2: Tavuk sever misin Ahmet?
1: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
2: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
1: Tavuktan.
2: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
1: Bence güzeldi.
2: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
1: Seviniyorum. Bak.
2: Hadi o zaman. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
1: Evet, malzemeler.
2: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
1: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
2: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
1: Biz baharatlı yapalım şöyle.
2: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
1: Tabii.
2: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
1: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
2: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Evet. Soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii.

0: Fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
2: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
2: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
2: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
2: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1- Mozaik çini tekniği 2- Renkli sır tekniği 3- Sır altına boyama tekniği 4- Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı

0: ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayrak Aktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda

Hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz, hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bize hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajla hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.
0: Bugünü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün tam, başlıyor
1: tam
0: değil mi?
1: Bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi.
0: Hmm.
1: Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hettin Meydan Muharebesi ile evet. Kral Guyu ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz 20 Eylül.
0: Evet.
1: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
0: Evet, evet.
1: O kalelerin temizlenmesi için.
0: Tabii çok.
1: Evet, çok
0: yani
1: önemli.
0: Günümüz açısından da aslında evet. Yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
1: Evet. Burada

0: içeriden haber geldi. Evet, teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha, önce Selahattin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye. Gel al yani. Gel al, teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı ve Müslüman askerler, Selahaddin'in ordusu, ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabii değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler, Selahaddin dediler, dur kuşatmayı, teslim oluyorsun. Bu sefer Selahaddin'in de insan tarafı var tabii. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız, o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim oraya dedi. Tekrar içeri girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki, Selahaddin, eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca, şövalyeler aynı anında boğdu Selahaddin onları, uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahaddin dediler, bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var, önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
1: Yaparlar.
0: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahaddin konuştu Kadı Fadıl ile, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki, evet, bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler. Selahaddin dediler, bunu şey yap.
1: Göze alma.
0: Yani göze alma. Şu kadar erkekler, şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. Bitti. Ben bu konuda fazla, o zaman tamam dedi Selahaddin. Kapı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar, hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk yolu gösterdiler. Kimi merkeple, kimi yaya, kimi atla, arabayla falan gitmeye başladılar. Evet, ve Kudüs'e girildi. Kudüs'ün ilk cuma namazını, Selahaddin Eyyubi'nin böyle yerleri süpürüşünü, ahır haline getirilen Mervan Mescidi'ni yeniden camiye çevirdiklerini ve Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip oraya kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bin kere razı olsun kendisinden, evet, ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var burada söyleyeceğim. Kardeşiyle, kardeşi Adil ve oğlu Ali'yi karşısına alıyor, diyor ki, şimdi ne yapalım? Bak, İttihad-ı İslam'ı kurduk, evet, 1184'te 33 devlet bize biat etti, bize yine kendi topraklarında özgürler, bize hem lojistik destek verdiler hem asker verdiler ki İslam birliğinden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki, Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka, oğlu Ali dedi ki, Mogullar dedi, Mardin üzerine geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. Onlara döndü, dedi ki, bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğimiz zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, evet, aynı şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak. Ama yine onlara söyleyin. Bundan sonra dedi, لَتُفْتَحَنَّ الْكَنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da, onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniyye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam, evet, medresesi, tabii. Şam Nuriye medresesi, biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları.

0: alıyor. Onlara anasını, babasının adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor Müslüman,
1: evet,
0: aile.
1: Konuda, evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, o öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, Eyyubi Hazretleri. Ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık, bu dördüncü programımız oluyor, bize çok garip gelmiyor.
0: Evet.
1: Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
0: Evet. Çok merhametli bir insan.
1: Evet.
0: Onu da arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri, Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen Papa Urbanus Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa'yı yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar, bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100 bin kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsini açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
1: Önce o cesaret örneğini de gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
0: Tabii.
1: Sonrasında. Ama evet, gelene de hayır demiyor.
0: Hayır demiyor. Sen evet, kararlıysan
1: evet,
0: ben seni meydanlarda, hangi meydanda istiyorsan, hangi dağda istiyorsan, hangi sahilde istiyorsan hazırım diyor. Bunu da söylüyor. O bakıyor ki Frederick Barbarossa, Selahattin böyle sıradan bir adam değil.
1: Evet.
0: Abi 100 binlik kişilik orduyla yola çıkıyor. Bir kışı Edirne'de geçiriyor.
1: Üçüncü Haçlı Seferi'ne doğru gidiyoruz.
0: Tam şu anda Üçüncü Haçlı Seferi'nin başlanmasından
1: evet,
0: söz
1: evet,
0: ediyorum. İlk hareket eden bir kara ordusuyla Frederick Barbarossa, 100 binlik ordu, Macaristan'ı ve Sırbistan'ı çiğneyerek, Sırbistan diyorum yani Yugoslavya'nın bulunduğu yeri,
1: evet,
0: geliyor Edirne'ye geliyor. Bizans'a ait Edirne'yi, kışı Edirne'de geçiriyor. Uzun yol.
1: Evet.
0: Uçakla gitmiyorsun.
1: Tabii ki.
0: Sonra Bahar'la birlikte Gelibolu üzerinden Lapseki'ye, Lapseki'den Konya'ya geliyor. Tabii çıkar çıkmaz hemen ikinci kılıç aslan muayyen yerlerde, bilmediklerde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu. Ve yavaş hareket eden lojistik var arkada mesela. Arabalar var, gıda arabaları var, bilmem böyle
1: teçhizat
0: malzemeler var. Teçhizat malzemeler var. O ta yerine gidince güm diye oraya giriyor. Onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor Konya'ya. Konya'ya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak, ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte

0: alacaklarım var. Yiyecek, gıdamı da alacağım. Dinleneceğim. Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahaddin de şey, 2. Kılıç Hasan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor, geçiyor Kılıç Hasan. Yine bir kasta yüzlerce, binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da yörük, dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da, yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın. Mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin ediyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesin? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz, bizim durumumuz evet, uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken, Göksu Irmağı'ndan, yani Silifke Çayı'ndan geçerken ağır zırhı ve kadana atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini, kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü,
0: ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke Çayı'ndan itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet evet. Allah merhameti yani, yardım ya, gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu, ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan, Allah'a şükürler olsun, Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard, diyorlar kendisine aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki, yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet,
0: kadırga vardı diye. Ancak Richard, aslan Richard karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet, bile Kıbrıs'ta iki tane
1: hala, evet,
0: üstleri var. Alıyor, ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Philip August'le buluşuyorlar. Ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk yaptıkları Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar, bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar, kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var, karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. Çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı evet, olarak evet, geliyorlar. Bu arada bir olay var, onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin hastalığı nüksediyor. Hastalığı derken malaryayı kastediyorum. Sıtmaydı Selahaddin ve sıtmadan vefat etti. Tam orada savaşın

0: Nokta yerinde bir savaş kızgın şekilde devam ederken Şam'dan biri gel. Şam 3 menzil mesafede. Yani 20-40-60 bulunduğu yer. Savaşın yapıldığı yer. Çok yakın, Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi haber diyorlar ki, sultanım diyorlar Şam'dan, hanım eşiniz İsmedüddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor, söyle ne var diyor. Hiç bakın. Sultanım diyor, eşiniz, hanımınız İsmedüddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epati yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin, acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatiha okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vakanüvisi, söylemiştim. Evet. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye, Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin bakıyor en sıcak yerine, atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle, elinde kılıç. Murat Han var, onun şeyi, koruyucusu, muhafızı, deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet, bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani ben de, yani siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki. Tabii. Büyüklerimiz. Tabii. Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor,
0: evet,
1: demek.
0: Evet.
1: Bu acılarla insanlar pekişiyor.
0: Tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. O çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la, evet. Richard'la Obis miydi? Diğer komutanın ismi?
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbarossa.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün Avrupa. Aynen.
1: Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak, Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz, bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar geliyor.
1: Yani ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler şöyle.
0: Aynen.
1: Avrupa'nın tamamı,
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü, evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey. Tamam diyorlar, gel şey yapalım. Ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. Yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilir. Güvenilmediklerini birçok yerde,
1: evet,
0: gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını. Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar. Bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri, önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış.
1: Hmm.
0: İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: Katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış, evet, bu, evet, anlamda. Evet.
0: O zaman
1: bu anlamda
0: saldırıyorlar. Ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahaddin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar. İlaç ve doktor istiyorlar. Kar istiyorlar, soğuk şeyler istiyorlar. Kalkıyor Hermon Dağı'ndan eritilmiş karla hazırlanmış soğuk suyu, salatalıkları, meyveleri alıyor, onlara gönderiyor. Yani hasta oldukları zaman gönderiyor. Sonra karar veriyorlar. Geliş sebepleri şey ya, Frederick Barbaro şey Philip August diyor ki seninle bir görüşelim diyor, konuşalım diyor. O da diyor siz buraya Kudüs almaya geldiniz, bizi öldürmeye geldiniz. Önce diyor bu niyetinizden vazgeçtiğinizi söyleyin veya çıkın meydana çarpışalım. Ondan sonra diyor bunu şey yapabiliriz, seninle konuşabilirim diyor. Siz diyorlar buraya bizim üzerimize savaşa geldiniz. Ben sohbet mi istiyorsun benimle? Yok öyle diyor, bunu yapmıyorum. Evet. Yani çarpışmaya geldik. Ondan sonra geldiniz. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor. Bir de görüşemiyorlar. Bu arada şey istiyor. Aslan yürekli Richard görüşmek istiyor. Ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam? Ne kadar
0: yakın,
1: mesafe?
0: Yakın,
1: ne kadar yakın?
0: Yakın. Yine dedim ya az önce 3 menzil. Yani 60 kilometre.
1: Ha çok değil evet. Mesela biz, Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz. 40 kilometre Kudüs Şerif.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahaddin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahaddin bu savaş kurdu Selahaddin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar. Hettin tepeleri var, buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor. Akka önlerinden çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın. Rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız, neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı.
1: Evet.
0: Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler ama diyor sen istediğin zaman da meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor. El harbu hud'atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi, hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle. Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhül Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar evet, adeta.
1: Evet, evet.
0: Haşhaşiler Hama'da bir kalede. Şeyhül Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. Onlarla da bir olayı var Selahattin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahattin'e. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahattin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin Fedayun Konrad'la şeyi Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhül Cebel. Haşhaşi. Veya kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum.
1: Evet.
0: Konrad öldürülüyor. Kıl payı kurtuluyor. Ve iyice gözü yığılıyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker. Gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da bir evet, açıdan baktığımızda evet, demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti.

0: Evet yani evet. iyi şeyler gelmiyor.
1: Gelmiyor.
0: Çok kötü bir hayat ve kötü bir son var.
1: Aynen öyle.
0: Çok güzel anlattınız gerçekten de.
1: 93 yani 1193 vefat senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahattin.
0: Evet.
1: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahattin'in. Elinde mızrak, diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada, Yahudiler de var orada, herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, Cezire'nin fatihi Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Kefeni gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin, hübbü dünya ile yaşamayın, emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen, şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanlar yığıla yığıla dolaşıyor, sonra geliyor şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten, onun içinde Mescid-i Ebevi'nin dışında 20 metre dışında Selahattin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahattin, evet, mezarı. Evet. Yanında Birinci Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahattin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye Çarşısı demek. Selahattin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
0: Evet.
1: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin Çarşısı. Kattanin. Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
0: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahattin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan ya. o medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
1: Doğru.
0: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahattin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, evet, adeta ölürken de örnek oluyor.
1: Aynen. Aynen.
0: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ya, ölürken de örnek oluyor.
1: Kefeni mızrağın ucunda, evet, evet, dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu getiriyorum. Bak bütün bu ülkelerin sahibi vefatiyim ama buradan bunu getiriyorum diyor.
0: Evet.
1: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor elinde Selahattin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahattin'in size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
0: Evet, tabii tabii, elbette.
1: Yani ondan mal mülk yok.
0: Evet evet, hiçbir şey kalmış.
1: Mal mülk, hiçbir şey yok.
0: Yani işte örneklik budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya. Yani.
1: Evet.
0: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru, önemli değil.
1: Doğru.
0: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli. Böyle bir mefkureyle,

0: donatmak, böyle bir ülküyle büyütmek. Ya. Çünkü eğer bu ülkü kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya,
1: ya.
0: O derde düşersek maalesef Selahaddin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına evet. gelir. Çok güzel özetlediniz.
1: Evet, devam edelim. Tabii ki, tabii ki. Kendisi bitti Selahaddin inşallah. Onun rahmet olsun.
0: Bitmez ona. İnşallah.
1: Bitmez inşallah. Bitmiyor zaten.
0: Tabii bitmeyecek.
1: 9 asırdır biz Selahaddin de Selahaddin. Gazzeli kadından öğreniyoruz.
0: Tabii tabii.
1: Torunları, eşi.
0: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Selahaddin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
1: Evet.
0: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
1: Evet, bravo.
0: Onun torunu olan Mehmet Akif.
1: Bravo.
0: Bitmeyecek bu.
1: Bitmeyecek.
0: O yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Programımızın Selahaddin'in varisi olarak isimlendirdiysek evet. devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. İzin verirseniz son olsun bu da.
0: Tabii ki.
1: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
0: Evet.
1: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle Edeb Ali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahaddin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahaddin.
0: Allah'a bekler, evet.
1: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
0: Tabii.
1: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmalı dava değil. Hepsinin evet. ruhu için El-Fatiha.
0: Evet, El-Fatiha diyelim biz de. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Haftaya aynı saatte Selahaddin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
1: Allah'a emanet.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizin. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Hakan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

İzmirli milli sporcu dünyaya adını duyurdu, altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, World Challenge Cup'ta sergilediği başarılı performansla altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Altan Doğan'ın elde ettiği bu önemli derece, Türk jimnastiği adına dikkat çeken başarılardan biri olarak değerlendirildi.

Milli güreşçilerden 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İtalya Çin ise bronz madalya kazandı.

Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya. Milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ortaçoğlu'ndan altın madalya. Milli sporcumuz Doruk Yoğurtçuoğlu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Fulya Kese birden gümüş madalya. Milli sporcumuz Tulya Kesebir, İspanya'da düzenlenen 17 yaş altı modern pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu. U20 Avrupa şampiyonasında kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt finalde Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

sporculardan 9 madalya. Polonya'da düzenlenen 2026 Virtus Avrupa Yaz Oyunları'nın 3. gününde milli sporcularımız 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz

İlayza Ertuğrul'dan 2 gümüş 1 bronz madalya. Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İlayda Ertuğrul koparmada bronz, silkme ve toplamda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

yasya ağladım. Bu gece seni

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayrak Aktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

aslında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız Kayahan'ın seslendirdiği 1991 yılına ait bir Eurovision şarkısı. Gözlerinin hapsindeyim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Neredeysen şarkısı.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Caddelerde Rüzgar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nükhet Duru'nun seslendirdiği Ben Gene Sana Vurgunum şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selin'in seslendirdiği Bu Gece şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

kuzuydu. Sanki kınalı kuzuydu. Menekşelerin kızıydı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydu. Gönül bahçemin ufkuydu. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Adnan Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

kazanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre.

0: İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarından çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Anabatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu çınarıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki,

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura

nokta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Amerikalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

onu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye'nin ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

0: Vatan yurdunun hırsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

atıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hayda sabah hakkı! Hayda sabah hakkı! Hayda sabah hakkı!
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize edilir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonla okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin.
1: İnşallah.
0: Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz, gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif Üstad'ın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı, değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonla. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahaddin'in varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahaddin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya, onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Evet, evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği
1: İnşallah.
0: Kadar. İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihadı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda, geçen sefer de ifade etmiştik, Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Moğollar çok zor. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha Moğol istilası yok.
1: Yok ama Moğol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebul Fereç diyorlar ki Bağdat'ta Dicle Nehri masmavi akıyordu diyorlar.
0: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
1: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün ha bin yıllık bir tarihi,
0: medeniyeti yok etmişsin.
1: Soykırıma uğratmışsın.
0: Evet, soykırıma uğratmışsın.
1: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
0: Evet,
1: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar, evet, da bütün tek şey halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda. Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan pencereleri kapatmak durumunda kalmış. Hmm. Bütün Granada halkı mesela.
0: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Konuşuruz. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil. Öyle çok bir, sıkıntılı bir
1: öyle
0: dönem.
1: Öyle bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
0: Evet.
1: Ya kaleler ele geçirilmiş ve olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
0: Güzergah kapalı. Çıkamıyor. Yani.
1: Kapalı. Güzergah kapalı. Evet, bir Selahattin. İkincisi evet. İlk defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
0: Kesik evet. Tamamen.
1: Bağdat kapalı. İle Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun. Evet. Hakikaten zor bir dönem. Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman. Evet. Denizi görmüyor.
0: Çocukluğundan itibaren o evet. zaman Selahattin Eyyubi Hazretleri ya. Bunu müşahede ediyor, görüyor.
1: Görüyor efendim.
0: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
1: Aynen.
0: Böyle bir stratejiyle evet. hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
1: Bravo.
0: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor. Evet. Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahattin kolay doğmuyor.
1: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan. Evet. Selahattin eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyyub evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
0: Evet.
1: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahırı olarak kullanmaya başlamış.
0: Evet.
1: Yani çok zor durumda.
0: Çok zor durumda.
1: Yani bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz
0: evet.
1: bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
0: Evet.
1: Şimdi Selahattin, tabii biz burada Kudüs'ün nasıl kaybedildiğini oralara şey
0: evet,
1: yapmıyoruz da Selahattin'e girdik direkt.
0: Evet.
1: Selahattin Tikrit şehrinde
0: evet.
1: sulak bir şehir böyle. Mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahattin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
0: Evet.
1: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de yani 39 sene sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Selahattin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi, Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya, Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet, 1138'de doğdu. Bu kalede doğdu.
0: Şimdi Irak bölgesine
1: evet,
0: tekabül ediyor.
1: Irak'ın içindeyiz. Şu anda
0: evet,
1: Irak'tayız.
0: Evet.
1: Musul ile Bağdat arasında burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların, yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor İbnül Esir'ine. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyyub, diğeri Esedüddin Şirku. Şirku Kürtçe ve Farsça dağ aslanı demektir. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyyub'un hanımı da Harim emiri, Türkmen emiri Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Yani annesi Türkmen.
0: Evet.
1: Babası da, babasının annesi Kürt. Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan. Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap, Kürt, Türk karışımıdır. Evet. Bir melezdir. Selahattin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
0: Evet, evet.
1: Yani karakteriyle, gayret keşiğiyle, idealizmiyle. Selahattin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi İmadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz, valiyi değiştiriyor. Onları Musul'a alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek
0: babası mı Necmettin Eyyub?
1: Babası Necmettin Eyyub. Selahaddin'in babası.
0: Selahaddin'in babası, evet. Evet.
1: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
0: Ondan dolayı.
1: Selahaddin'iler, evet, demiyorlar da babasının adıyla.
0: Evet, Eyyubiler.
1: Bunlar Baalbek'e çok... Baalbek Kudüs kontluğuna yakın. Bakıyor ki çocuk orada büyürken, yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs Urfa'yı kuşatıyor İmadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirko ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs kuşatırken.
0: Urfa'yı.
1: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden, bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
0: Evet, bu çok önemli bir.
1: Çok önemli bir.
0: Çünkü başta söylediniz o hattın kapandığını, kapatıldığını, Bağdat'la Kudüs arasındaki,
1: evet,
0: hat tamamen kapatılmış.
1: Kapanmış.
0: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
1: Evet, 1144, İmadüddin Zengi, yanında diplomat Necmettin Eyyub, Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirko ve büyük oğlu Nurettin Mahmud Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
0: Evet, evet.
1: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte onları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. İmadüddin Zengi bu aileyi alıyor, Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin. Daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
0: Evet.
1: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Yani malayanilik yok evde.
0: Evet.
1: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
0: Evet.
1: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır. Kitabiyatçıdır.
0: Ne kadar ilginç hocam.
1: Müthiş
0: ya.
1: Müthiş bir olay.
0: Şöyle, ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
1: Evet.
0: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insanı olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek işi olmaz diye bakarız.
1: Evet.
0: Yani Allah'ın bir hikmeti, hem çok ciddi bir ilim adamı,
1: evet,
0: hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki,
1: evet,
0: yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Sılay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, 3. baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. akademisyen, ordinaryus yani.
1: Evet.
0: Yani sadece profesör değil, ordinaryus, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil efendim, nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
1: evet,
0: felsefe biliyor. İşte ve onun
1: tarih
0: yanında
1: biliyor.
0: Tarih biliyor. Bir de tam bir
1: Darül Hadis mezunu.
0: Evet, çok ilginçtir.
1: Resulullah ne söyledi?
0: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani bu, sanki efsane gibi yani.
1: Evet. Yani
0: ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya evet, Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar.
1: Evet, evet.
0: İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, var, belki farklı milletlerden.
1: Hepsine selam.
0: Allah Allah
1: olsun.
0: Böyle bir genç, 27 evet, yaşında bir genç, evet, tam bir alim, ordinaryus profesör,
1: evet,
0: aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
1: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler, eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
0: Evet.
1: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
0: Şeyhlerin şeyhi, evet.
1: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh

0: çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var. Halifesi var. Kahire'de zayıf bir
1: evet.
0: şeyi var. Duruşu var. Habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor. Haçlılar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin'in amcası Genelkurmay Başkanı Şirko. Görüyor.
1: Evet.
0: Şirko. Esedüddin Şirko. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: elbette,
0: diyorum.
1: Elbette.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor. Çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor. Hmm. Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor.
1: Hmm.
0: Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahaddin'in babasına, 26 yaşında Selahaddin. Diyor ki Selahaddin'e söyle diyor, amcası Şirko'nun yardımcısı olacak diyor. Şirko ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahaddin olacak diyor. Peki diyor, geliyor diyor, Selahaddin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onu ya nazı geçer ben, adam babasına.
1: Ya, bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ben yani kitaptan kopmak idama gitmek gibi oluyor. Aynen öyle. Sanki ata binerken sanki idama gidiyor gibi. Ama verilmiş bir emir var. Ama ata nasıl biniyor onu da söyleyeceğim. Öyle üzülür ki babası, gidiyor ya söyle şuna diyor ya amcasına. Esedüddin'e Genelkurmay Başkanı. Söyle bak beni diyor şey yap, gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahaddin diyor. Şey yapacaksın. Bu sultanın verdiği fermanı. Karar diyor. Geleceksin ben şey gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor. Amcasına da. O zaman İkisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. Söylen o buraya gelsin diyor. Selahaddin gidiyor. Şeyin yanına. Bak devlet terbiyesine bakın şimdi
1: evet.
0: burada. Diyor ki Selahaddin İslam'ın durumu iyi değil. Bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap baş üstüne sultan.
1: Tamam.
0: Bitti.
1: Evet bitti.
0: Ama,
1: ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam.
0: Buyurun.
1: Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu doğru mu sizce?
0: Doğrudur. Fatimiler
1: evet.
0: değil. Fatimilerden şey var. Şaver var. Vezir
1: evet.
0: Şaver. O dağıtılıyor. Yani o saltanatını kaybediyor. Vezir değil artık, kaçarak geliyor. Ve diyor
1: tamam.
0: ki bakın vaziyet böyle. Haçlılar geldi, yardım edin. Bana yardım edin ki ben de.
1: Tamam.
0: Ama o
1: böyle
0: ihanet,
1: bir ayrıntı var değil mi?
0: Sonra ihanet ediyor. Onun da ayrı bir olayı var.
1: Evet, ona da geliriz.
0: Ona gelince.
1: Şaver. Biz oradan devam edelim.
0: Zeyir Şaver.
1: Evet. Onu ben size hatırlatmış
0: evet.
1: oldum.
0: Şimdi tarihçiler diyor ki ata binerken sanki infaz edilmeye gider gibiydi diyor. Çünkü kitaptan kopuyor.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olaydır
1: evet.
0: insanın. Yani artık kendi tercihi değil. Sultan söyledi, ümmeti Muhammed'in hizmetinde.
1: Demek hocam başarılı olacağını tahmin ediyorlar değil mi?
0: Biliyor. Neden?
1: Amcası ve babası.
0: Çünkü karar buradan Nurettin Mahmud Zengin'in kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahaddin 10 yaşında ayakta. Dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
1: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
0: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir

0: Gün var. Harp sporu. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmut Şevgan oynuyor. Kimle kimi yapıyor? Rakibi kim? Selahattin. Aralarında 20 yaş fark var. Ama onu da yanında tutuyor. Şevgan oyunu yani süratle giderken at birdenbire dur, şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu oyunu ya şey hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Yani o Şevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
1: evet, olağanüstü
0: onun
1: bir hayat
0: hikayesi zaten
1: var.
0: Şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
1: Yok, giriyoruz.
0: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Bunları
1: tabii
0: bilince Selahaddin'i
1: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep, gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
0: Evet.
1: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
0: 6000 kişilik orduyla.
1: 6000 kişilik. Evet, oradan devam ediyorlar.
0: Kahire'ye doğru gidiyorlar.
1: Kahire'ye
0: ama
1: gidiyorlar.
0: Ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
1: Evet, evet.
0: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver, Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar, bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor. Bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
1: Asker değil.
0: Öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahaddin kalkıyor, diyor ki bana bakın diyor. Siz sultandan diyor şey aldık. Emanet
1: emir
0: aldık diyor.
1: Evet.
0: Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi. İmkan verdi. Yola çıktık. Her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor. Hücum diyor. Hemen bir anda durup dururken Selahaddin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar. Koca ordu darma duman oluyor. Müthiş bir olay.
1: Selahaddin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
0: 6000 kişi.
1: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
0: 50-60 binlik bir ordu.
1: Aman Allah'ım yani.
0: Ama hepsi derleme toplama.
1: Evet.
0: Bunu da Şaver görüyor.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Lan imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişidir.
1: Bir kişi evet. Çok yani.
0: 6 kişiye karşı bir kişidir.
1: Gerçi tarihimiz bunlarla dolu da.
0: Doludur evet.
1: Dolu evet.
0: Dolu.
1: Bu da örneklerden biri.
0: Bu da bir tanesi.
1: Bu, evet, şaşırtan evet bir örnek. Evet.
0: İlk münasebet bu. Şimdi ben
1: tekrar geriye niye döneceğiz?
0: Niye
1: ne var
0: döneceğim?
1: Orada?
0: Çünkü evet, nasıl yetişti Selahaddin?
1: Ha, evet.
0: Nasıl Selahaddin oldu? 26 yaşına kadar nasıl Selahaddin oldu? Onu kim yetiştirdi? Nurettin Mahmud Zengi yetiştirdi.
1: Evet.
0: Çünkü ve o da Nurettin Mahmud Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlarımız ya Rabbi dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir yani işte rızk, elbette rızk önemlidir de büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: çok
1: olsun.
0: Büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette.
0: Tabii.
1: Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahaddin böyle bir adam yetiştiriyor Selahaddin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi, Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahaddin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahaddin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi. Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var. Nurettin Mahmud Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahaddin 6 yaşında da.
1: Evet henüz.
0: Evet, 6 yaşında. Şimdi Selahaddin'in nasıl yetiştiğini de söyledi.
1: Elbette
0: ki. Darul Hadis mezunu.
1: Evet evet evet.
0: Ha, Nurettin Mahmud Zengi'nin Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizam-ı Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. ve tam bir kitabiyatçı ve müthiş çevik bir insan, iyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmut kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor, Urfa'yı alıyor ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu, yani bu gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor, Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temasta olan Nurettin Mahmud Zengi. Bu adam bir hafız, iki tam bir medrese adamı, üç gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var, bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var. Aynen Selahaddin ondan almış. Üç ideali var. Bir, İttihad-ı İslam, İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, Emirat var, bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var. 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden. Evet. Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi, Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. Üç, Letüftahinler Konstantiniyye. Üçüncü ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var. Evet. Bu müthiş bir olay.
1: O çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani şeyde düşünecek olursak, hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerat olduğunu düşünelim. Evet. Evet. Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek,
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi,
1: ama gözümüzü sanırım bir,
0: evet,
1: ufka dikersek,
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım. Evet. Benzetmeyle. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Selahaddin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahaddin'in Varisi kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgeliyorsun?

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 5. bölümünü aktaracağız.

15. yüzyılda Halep'in kuzeybatısı ile Maraş'ta da kalabalık bir İlbeyli grubunun varlığı bilinmektedir. 13 ve 14. asırlarda Orta Doğu'ya göç eden İlbeyliler, yeni topraklarından küçük bir değişiklikle İlbeyliler diye adlandırıldıkları ileri sürülmektedir.

Beyliler olarak adlandırılan bu grubun Sivas'taki il beylilerle isim benzerliğinden başka hiçbir ortak tarafının bulunmadığı yönündedir. Bu grup Dulkadirli ulusu içerisinde gösterilmiştir. Nitekim çoğunluğu Akkoyunluların geriye kalanlarından olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmış bulunan Bozulus Türkmenlerini oluşturan aşiretlerden birisi de İlbeylilerdir. 1540 yılında Bozulus içinde sadece 5 hane ile temsil edilmekte olan bu grup Antep bölgesinde yaşamaktadır.

Sivas ilbeylilerinin de Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu göz önüne alınır ve günümüzdeki iki bölgede yaşayan ilbeyli torunlarının sözlü rivayetlerine bakılırsa bunların birbirleriyle akraba oldukları akla gelmektedir. Eğer akrabalık söz konusu değilse aynı adı taşıyan iki uymağın karşılıklı olarak ters yönde hareket ettikleri ve zaman zaman birbirlerinin bölgelerine yerleştiklerinde şüphe yoktur.

bireylere ait destanlarda bu görüşü haklı çıkarır nitelikte temalar çoğunlukla bulunmaktadır. Örneğin Dedemoğlu Ozan'ın adlı türküsünde geçen "Geldik Anadolu, Kayseri Dağı, göründü Sivas'ın yermeyin bağı. Şat Akdere derler Zile'nin sağı, Samsun, Trabzon, Çorum elleri, dizeleri, Güney İlbeylilerin dolaştıkları yerleri göz önüne sermektedir. İki İlbeyli grubunun akrabalıkları hususu bir yana bu çalışmanın konusunu Sivas bölgesi İlbeylileri teşkil etmektedir.

1191-1696 yılları arasındaki yerleşim hareketinde Sivas'taki bir kısım İlbeyliler Halep'in kuzeyinde Münbiç yakınlarında Rakka bölgesine yerleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda bunlardan 150 aile yerleştirilen mahallelerden ayrılarak Maraş civarına gelmişler ve buraya yerleşmişlerdi.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı.
1: Azerbaycan radyosu.
0: Sözümüz söz olmasaydı, sana hiç...

0: Sözümüz söz olmasaydı, sana hiç gönül verirdim. Sözümüz söz olmasaydı.
1: Onların bu hareketlerinin diğer aşiretlere kötü örnek teşkil edebileceğini düşünen hükümet, bunların bir şekilde Rakka'ya geri göndermelerini kararlaştırdı. Bu arada Halep'in güneyindeki çöl kesimlerine yerleştirilmiş olan Reyhanlı aşireti, bölgede hırsızlık, adam öldürme ve yol kesme gibi eşkıyalık hareketlerine yeltenince Reyhanlı aşiretinin Amik Ovası kesimlerine çekilmesi, bunların boşaltıldığı yerlere il beylilerin yerleştirilmesi düşünüldü. Ancak Rakka valisi Abdullah Paşa'nın uyarısı üzerine il beylilerin bulundukları yerlerden ayrılmaları sakıncalı görülmüş ve Reyhanlı aşireti de eşkıyalık hareketlerinden pişmanlık duyduğu için bahsedilen yer değişikliğinden vazgeçmiştir.

kabul eden ve ağırlıklı olarak Sivas şehir merkezi ile şehrin güneybatısında 42 köyde yaşayan bu topluluğun kökenine ait bilinenler bunların güneyden Halep bölgesinden geldiği yönündeydi.

Bu bilgi doğru olmakla birlikte Halep'ten önceki vatanlarının neresi olduğu bir soru olarak zihinlerde yer etmiştir. Son yapılan çalışmalar bu konudaki soruları ortadan kaldırmış durumdadır. Sivas İlbeylilerinin asıl vatanlarının günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğu bilinmektedir. Bunların 24 Oğuz boyundan Alkarevli boyuna mensup oldukları da ortadadır. 13. asırda Orta Asya'dan Anadolu'ya bulunan göçler sırasında İlbeyli Türkmenleri Halep yoluyla Sivas'a gelmiştir.

Yaklaşık 5 asırlık konar göçer hayatından sonra 18. asırda yerleşik düzene geçen İlbeylilerin yaşadıkları bölgede aynı isimle kaza teşkilatı oluşturulmuş. İlbeyli kazası bu statüsünü 2 asra yakın korumuştur. Osmanlı'nın son döneminde nahiye haline getirilen İlbeyli daha sonra bu konumunu da kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin ekonomik ve sosyal şartlarından dolayı şehir merkezleriyle birlikte büyük şehirlere de göçen bu insanlar kendilerini hala İlbeyli olarak tanıtmakta. Akrabalarının yaşadığı 42 köyün bulunduğu bölgede de halk arasında İlbeyli olarak bilinmektedir.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım dertlerimle. Yalnız kaldım, içimi döktüm.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Bakan Fidan, Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelere içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. We'll be right back.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Fidan Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafe Bukasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 97.8 FM'de.
1: Kalınız.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kalbimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere

Aileye horanta, hanıma ayel, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, onuğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolma, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Horlandık yüzyıldır senden yırakta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

bendi sensiz biçare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

onu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.